0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 24 Eylül Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Almanya'da ve dünyada gündemi belirleyen gelişmeleri günlük yaşamımızı ilgilendiren yönleriyle aktarmaya devam ediyoruz. İlk haberimiz istisnasız hepimizin cebini ilgilendiriyor. Almanya'da ısınma masrafları artıyor. Almanya'da hanelerin ısınma masraflarının 2026 yılında da artması bekleniyor. Enerji danışmanlık şirketinin tahminlerine göre özellikle fuel oil ve odun peletlerinde belirgin fiyat artışları yaşanacak. 70 metrekarelik bir daire için yapılan hesaplamaya göre fuel oil ile yıllık ısınma masrafı %24 artarak yaklaşık 1275 euroya, peletle ısınma ise %17 artarak 870 euroya çıkacak. Doğalgazla ısınmada ise yaklaşık %4'lük düşüş bekleniyor. Yıllık ortalama maliyetin 1120 euro olması öngörülüyor. Ancak uzmanlar son dönemde yükselen toptan gaz fiyatlarının tüketiciye gecikmeli yansıyabileceği ve fiyatların 2026 sonu ya da 27'de yeniden artabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre asıl dikkat çekici gelişme uzun vadede yaşanacak. Gaz ve fuel oil ile ısınma maliyetlerinin 2045 yılına kadar iki katından fazla artabileceği tahmin ediliyor. Artan karbondioksit maliyetleri, şebeke ücretleri ve fosil yakıtlara getirilen yeni yükümlülükler bu artışın başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Isınma masrafları artarken emekçilerin gündeminde de ücretler ve geçim koşulları var. Şimdi Almanya'nın milyonlarca emekçisini ilgilendiren metal ve elektro sektöründeki toplu sözleşme mücadelesine geçiyoruz. IG Metal %5 zam, işverenler ise maliyetlerin düşürülmesini istiyor. Almanya'nın metal ve elektro sektöründe yeni toplu sözleşme dönemi yaklaşırken ücret artışı ve istihdamın korunması tartışmaları yeniden gündemde. Volkswagen'in Almanya'da 4, Daimler-Benz'in ise 2 fabrikayı kapatma planları çalışanlar üzerindeki baskıyı artırıyor. IG Metal bu yılki toplu sözleşme görüşmelerinde 12 ay için %5 ücret artışı talep ediyor. Sendikaya göre bunun %3'ü enflasyon ve verimlilik artışını, %2'si ise ücretlerde yeniden dağılımı karşılamayı amaçlıyor. Ayrıca sosyal bir düzenleme ve ekonomik olarak iyi durumda olan sektörlerde çalışanların kâra katılması isteniyor. Evet, Almanya'nın metal ve elektro sektöründe yaklaşık 3 milyon 700 bin emekçi çalışıyor. Çalışanların yaklaşık yarısı otomotiv ve makine sektörlerinde bulunuyor. IG Metal sektörün Çin'den gelen rekabetin yanı sıra yüksek enerji maliyetleri ve ABD gümrük vergileri nedeniyle zorlandığını belirtiyor. Jungebelt'in haberine göre işverenleri temsil eden Gesamt Metal ise %5 zam talebini kabul edilemez olarak değerlendirdi. İşveren tarafı yıllardır tekrarlandığı gibi enerji ve özellikle iş gücü maliyetlerinin düşürülmesini istiyor ve yüksek maliyetlerin Almanya'daki üretimi tehdit ettiğini iddia ediyor. Toplu sözleşme görüşmelerinin bölgesel turları Ekim ayının başında başlayacak. Görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması halinde Kasım ayının başında ilk uyarı grevlerinin yapılması bekleniyor. Ekonomi ve çalışma yaşamındaki gelişmelerin ardından şimdi Berlin'e uzanıyoruz. Seçimlerden güçlü bir seçmen desteğiyle çıkan Die Linke'nin önünde bu kez de hükümet kurma mücadelesi ve partiye yönelik siyasi tartışmalar var. Die Linke'nin Berlin seçimlerindeki başarısının ardından partiye yönelik eleştiriler ve özellikle antisemitizm suçlamaları yeniden gündeme geldi. Eleştirmenler bu tartışmanın Berlin'de hükümeti kimin kuracağı mücadelesiyle bağlantılı olduğunu savunuyor. Berlin seçimlerinden Die Linke'nin yani sol partinin güçlü çıkmasının ardından parti üzerindeki siyasi ve medya baskısı arttı. Özellikle partinin bazı temsilcilerinin antisemitik tutumlarla ilişkilendirilmesi üzerinden yeni bir tartışma başlatıldı. Tartışmanın merkezinde Die Linke'nin yani sol partinin Berlin'de seçimden birinci parti olarak çıkmasının ardından SPD ve Yeşillerle koalisyon kurma ihtimali bulunuyor. Başbakan Friedrich Merz'in CDU meclis grubu toplantısında SPD'den Berlin'de Die Linke ile koalisyon kurmayacağını açıkça açıklamasını istediği öne sürüldü. ARD'de yayınlanan bir yorumda ise SPD ve Yeşiller yöneticilerine Berlin'de Die Linke ile işbirliği yapılması durumunda Auschwitz'in kurtuluşunun anıldığı törenlere katılmaya devam edip etmeyecekleri soruldu. Başka bir ifadeyle yorumda şu soru yöneltiliyor. Eğer Berlin'deki parti arkadaşlarımız önde gelen bazı temsilcileri Yahudi karşıtı olmakla suçlanan Die Linke ile koalisyon kurarsa Nazi döneminin kurbanlarını anma törenlerine katılmaya devam edecek misiniz? Böyle. Tartışmaların parti açısından yalnızca dışarıdan gelen eleştirilerle sınırlı olmadığı da belirtiliyor. Jungewald'in değerlendirmesine göre kampanyanın temel siyasi amacı Berlin'de CDU'nun iktidarda kalmasını sağlamak. Die Linke'nin SPD ve Yeşillerle hükümet kurmasının engellenememesi durumunda ise partinin Berlin yönetiminde daha sıkı bir siyasi denetim altında tutulmasının hedeflenebileceği ileri sürülüyor. Tartışmanın Die Linke'nin kendi iç dengelerini de etkileyebileceği belirtiliyor. Parti içindeki farklı grupların mevcut krizden yararlanarak Berlin teşkilatındaki güç dengelerini yeniden şekillendirmeye çalışabileceği ifade ediliyor. Böylece Berlin seçimlerinin ardından ortaya çıkan tartışma yalnızca antisemitizm suçlamalarıyla sınırlı kalmayarak Die Linke'nin Berlin'de hükümet kurup kuramayacağı ve partinin gelecekteki siyasi çizgisi açısından da önemli bir mücadeleye dönüşüyor. Berlin'deki siyasi tartışmadan şimdi dünya gündemine geçiyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda liderlerin açıklamaları uluslararası ilişkilerdeki gerilimin ne kadar arttığını bir kez daha ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran'ı imha etmekle ve Küba'yı da darbeyle tehdit etti. Küba heyeti protesto amacıyla salonu terk etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya siyasetindeki gerilim öne çıktı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, dünyadaki çatışmaların giderek derinleştiğini belirterek, dünyamızdaki çatlaklar artık uçurumlara dönüştü dedi. Guterres, buna rağmen uluslararası işbirliğine ve ortak kurallara dayalı bir dünyanın mümkün olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise konuşmasında İran'ı tamamen yok etmekle tehdit etti ve Küba'da yönetim değişikliğini hedeflemeye devam ettiklerini açıkladı. Bunun üzerine Küba heyeti protesto amacıyla salonu terk etti. Trump ayrıca UNESCO ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi gibi kuruluşları eleştirdi ve ülkeleri uluslararası ceza mahkemesinden çekinmeye çağırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise ülkelerin uygar bir uluslararası toplumla güçlünün hukukunun geçerli olduğu bir dünya arasında seçim yapmak zorunda olduğunu söyledi. Genel kurul kapsamında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen görüşmelerden henüz sonuç çıkmazken Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin heyetine giriş izni vermemesi nedeniyle genel kurula video bağlantısıyla katılması bekleniyor. Dünya gündemindeki gerilimden sonra yeniden Kassel'e dönüyoruz. Şimdi daha yakınımızda çocukları ve aileleri ilgilendiren olumlu bir gelişme var. 3 yıl önce ağır hasar gören Fasenenhof kreşi kapsamlı yenilemenin ardından yeniden kapılarını açtı. 2023'teki şiddetli fırtınada ağır hasar gören Kassel'deki Fasenenhof kreşi 3 yıllık kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yeniden hizmete girdi. Toplam harcama yaklaşık 3,5 milyon euro oldu. Kassel Belediyesi kreşte yürütülen tamirat ve modernizasyon sürecinin tamamlandığını duyurdu. Çocuklar geçici olarak taşındıkları komşu ilkokuldan ayrılarak yeniden kendi kreşlerine döndü. Haziran 2023'te yaşanan şiddetli hava olayı binada büyük tahribata yol açmıştı. Yumruk büyüklüğündeki dolu taneleri çatıda delikler açmış, yağmur suları ise zeminleri ve teknik altyapıyı kullanılamaz hale getirmişti. Yenilenen kreş artık daha modern bir yapıya sahip. Çatısına güneş enerjisi üreten bir fotovoltaik sistemi de kuruldu. Evet değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Almanya'da ve dünyada yaşanan gelişmeleri günlük yaşamamızı ilgilendiren yönleriyle sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizi radyodan dinleyebilir, Instagram ve YouTube kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Haberleri yalnızca duymak değil, ne anlama geldiğini birlikte düşünmek için Radyo Kassel'i izlemeye devam edin. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.
1: Radyo Kassel.
0: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Evet değerli dinleyiciler, biraz da KASEL'e bakalım neler var neler yok. KASEL Belediyesi Eşit Fırsatlar Dairesi ile Dinler Masası Kültürler Arası Haftalar 2026 kapsamında iki kent yürüyüşü düzenliyor. İlk yürüyüş 29 Eylül Salı günü saat 15'te başlayacak. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dinlerinin ele alınacağı dinler arası yürüyüşte katılımcılar Kassel şehir merkezinde bu üç dinin ortak ve farklı yönlerini tanıma ve sohbet etme fırsatı bulacak. Buluşma noktası olarak Martin Kirche'nin ana girişi belirlendi. İkinci yürüyüş ise 1 Ekim Perşembe günü saat 15'te yapılacak. Katılımcılar Kassel'deki çeşitli Stolpersteinleri yani Nazi döneminde zulme uğrayan ve öldürülen insanların anısına yerleştirilen taşları ziyaret edecek. Buluşma noktası Königsplatz'taki kioskun önünde. Bir diğer haberimiz Kassel'de Bilsteinerborn durağının engelsiz hale getirilmesi için çalışmalar başlıyor. Proje kapsamında mevcut yaya köprüsü yıkılacak. Çalışmalar nedeniyle 9 Ekim Cuma saat 18'den 12 Ekim Pazartesi saat 5'e kadar Konrad Adenauer Straße, Blütenbeek ile Bilsteinerborn arası trafiğe tamamen kapatılacak. Araçlar farklı güzergahlara yönlendirilecek. Çalışmaların ilk bölümünün 6 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor. Baunatal yönündeki Bilsteinerborn durağı inşaat süresince kullanılamayacak. Yolcuların yaklaşık 350 metre uzaklıktaki Blütenbeek durağına gitmeleri gerekiyor.

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 24 Eylül Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Almanya'da ve dünyada gündemi belirleyen gelişmeleri günlük yaşamımızı ilgilendiren yönleriyle aktarmaya devam ediyoruz. İlk haberimiz istisnasız hepimizin cebini ilgilendiriyor. Almanya'da ısınma masrafları artıyor. Almanya'da hanelerin ısınma masraflarının 2026 yılında da artması bekleniyor. Enerji danışmanlık şirketinin tahminlerine göre özellikle fuel oil ve odun peletlerinde belirgin fiyat artışları yaşanacak. 70 metrekarelik bir daire için yapılan hesaplamaya göre fuel oil ile yıllık ısınma masrafı %24 artarak yaklaşık 1275 euroya, peletle ısınma ise %17 artarak 870 euroya çıkacak. Doğalgazla ısınmada ise yaklaşık %4'lük düşüş bekleniyor. Yıllık ortalama maliyetin 1120 euro olması öngörülüyor. Ancak uzmanlar son dönemde yükselen toptan gaz fiyatlarının tüketiciye gecikmeli yansıyabileceği ve fiyatların 2026 sonu ya da 27'de yeniden artabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre asıl dikkat çekici gelişme uzun vadede yaşanacak. Gaz ve fuel oil ile ısınma maliyetlerinin 2045 yılına kadar iki katından fazla artabileceği tahmin ediliyor. Artan karbondioksit maliyetleri, şebeke ücretleri ve fosil yakıtlara getirilen yeni yükümlülükler bu artışın başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Isınma masrafları artarken emekçilerin gündeminde de ücretler ve geçim koşulları var. Şimdi Almanya'nın milyonlarca emekçisini ilgilendiren metal ve elektro sektöründeki toplu sözleşme mücadelesine geçiyoruz. IG Metal %5 zam, işverenler ise maliyetlerin düşürülmesini istiyor. Almanya'nın metal ve elektro sektöründe yeni toplu sözleşme dönemi yaklaşırken ücret artışı ve istihdamın korunması tartışmaları yeniden gündemde. Volkswagen'in Almanya'da 4, Daimler-Benz'in ise 2 fabrikayı kapatma planları çalışanlar üzerindeki baskıyı artırıyor. IG Metal bu yılki toplu sözleşme görüşmelerinde 12 ay için %5 ücret artışı talep ediyor. Sendikaya göre bunun %3'ü enflasyon ve verimlilik artışını, %2'si ise ücretlerde yeniden dağılımı karşılamayı amaçlıyor. Ayrıca sosyal bir düzenleme ve ekonomik olarak iyi durumda olan sektörlerde çalışanların kâra katılması isteniyor. Evet, Almanya'nın metal ve elektro sektöründe yaklaşık 3 milyon 700 bin emekçi çalışıyor. Çalışanların yaklaşık yarısı otomotiv ve makine sektörlerinde bulunuyor. IG Metal sektörün Çin'den gelen rekabetin yanı sıra yüksek enerji maliyetleri ve ABD gümrük vergileri nedeniyle zorlandığını belirtiyor. Jungebelt'in haberine göre işverenleri temsil eden Gesamt Metal ise %5 zam talebini kabul edilemez olarak değerlendirdi. İşveren tarafı yıllardır tekrarlandığı gibi enerji ve özellikle iş gücü maliyetlerinin düşürülmesini istiyor ve yüksek maliyetlerin Almanya'daki üretimi tehdit ettiğini iddia ediyor. Toplu sözleşme görüşmelerinin bölgesel turları Ekim ayının başında başlayacak. Görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması halinde Kasım ayının başında ilk uyarı grevlerinin yapılması bekleniyor. Ekonomi ve çalışma yaşamındaki gelişmelerin ardından şimdi Berlin'e uzanıyoruz. Seçimlerden güçlü bir seçmen desteğiyle çıkan Die Linke'nin önünde bu kez de hükümet kurma mücadelesi ve partiye yönelik siyasi tartışmalar var. Die Linke'nin Berlin seçimlerindeki başarısının ardından partiye yönelik eleştiriler ve özellikle antisemitizm suçlamaları yeniden gündeme geldi. Eleştirmenler bu tartışmanın Berlin'de hükümeti kimin kuracağı mücadelesiyle bağlantılı olduğunu savunuyor. Berlin seçimlerinden Die Linke'nin yani sol partinin güçlü çıkmasının ardından parti üzerindeki siyasi ve medya baskısı arttı. Özellikle partinin bazı temsilcilerinin antisemitik tutumlarla ilişkilendirilmesi üzerinden yeni bir tartışma başlatıldı. Tartışmanın merkezinde Die Linke'nin yani sol partinin Berlin'de seçimden birinci parti olarak çıkmasının ardından SPD ve Yeşillerle koalisyon kurma ihtimali bulunuyor. Başbakan Friedrich Merz'in CDU meclis grubu toplantısında SPD'den Berlin'de Die Linke ile koalisyon kurmayacağını açıkça açıklamasını istediği öne sürüldü. ARD'de yayınlanan bir yorumda ise SPD ve Yeşiller yöneticilerine Berlin'de Die Linke ile işbirliği yapılması durumunda Auschwitz'in kurtuluşunun anıldığı törenlere katılmaya devam edip etmeyecekleri soruldu. Başka bir ifadeyle yorumda şu soru yöneltiliyor. Eğer Berlin'deki parti arkadaşlarımız önde gelen bazı temsilcileri Yahudi karşıtı olmakla suçlanan Die Linke ile koalisyon kurarsa Nazi döneminin kurbanlarını anma törenlerine katılmaya devam edecek misiniz? Böyle. Tartışmaların parti açısından yalnızca dışarıdan gelen eleştirilerle sınırlı olmadığı da belirtiliyor. Jungewald'in değerlendirmesine göre kampanyanın temel siyasi amacı Berlin'de CDU'nun iktidarda kalmasını sağlamak. Die Linke'nin SPD ve Yeşillerle hükümet kurmasının engellenememesi durumunda ise partinin Berlin yönetiminde daha sıkı bir siyasi denetim altında tutulmasının hedeflenebileceği ileri sürülüyor. Tartışmanın Die Linke'nin kendi iç dengelerini de etkileyebileceği belirtiliyor. Parti içindeki farklı grupların mevcut krizden yararlanarak Berlin teşkilatındaki güç dengelerini yeniden şekillendirmeye çalışabileceği ifade ediliyor. Böylece Berlin seçimlerinin ardından ortaya çıkan tartışma yalnızca antisemitizm suçlamalarıyla sınırlı kalmayarak Die Linke'nin Berlin'de hükümet kurup kuramayacağı ve partinin gelecekteki siyasi çizgisi açısından da önemli bir mücadeleye dönüşüyor. Berlin'deki siyasi tartışmadan şimdi dünya gündemine geçiyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda liderlerin açıklamaları uluslararası ilişkilerdeki gerilimin ne kadar arttığını bir kez daha ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran'ı imha etmekle ve Küba'yı da darbeyle tehdit etti. Küba heyeti protesto amacıyla salonu terk etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya siyasetindeki gerilim öne çıktı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, dünyadaki çatışmaların giderek derinleştiğini belirterek, dünyamızdaki çatlaklar artık uçurumlara dönüştü dedi. Guterres, buna rağmen uluslararası işbirliğine ve ortak kurallara dayalı bir dünyanın mümkün olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise konuşmasında İran'ı tamamen yok etmekle tehdit etti ve Küba'da yönetim değişikliğini hedeflemeye devam ettiklerini açıkladı. Bunun üzerine Küba heyeti protesto amacıyla salonu terk etti. Trump ayrıca UNESCO ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi gibi kuruluşları eleştirdi ve ülkeleri uluslararası ceza mahkemesinden çekinmeye çağırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise ülkelerin uygar bir uluslararası toplumla güçlünün hukukunun geçerli olduğu bir dünya arasında seçim yapmak zorunda olduğunu söyledi. Genel kurul kapsamında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen görüşmelerden henüz sonuç çıkmazken Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin heyetine giriş izni vermemesi nedeniyle genel kurula video bağlantısıyla katılması bekleniyor. Dünya gündemindeki gerilimden sonra yeniden Kassel'e dönüyoruz. Şimdi daha yakınımızda çocukları ve aileleri ilgilendiren olumlu bir gelişme var. 3 yıl önce ağır hasar gören Fasenenhof kreşi kapsamlı yenilemenin ardından yeniden kapılarını açtı. 2023'teki şiddetli fırtınada ağır hasar gören Kassel'deki Fasenenhof kreşi 3 yıllık kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yeniden hizmete girdi. Toplam harcama yaklaşık 3,5 milyon euro oldu. Kassel Belediyesi kreşte yürütülen tamirat ve modernizasyon sürecinin tamamlandığını duyurdu. Çocuklar geçici olarak taşındıkları komşu ilkokuldan ayrılarak yeniden kendi kreşlerine döndü. Haziran 2023'te yaşanan şiddetli hava olayı binada büyük tahribata yol açmıştı. Yumruk büyüklüğündeki dolu taneleri çatıda delikler açmış, yağmur suları ise zeminleri ve teknik altyapıyı kullanılamaz hale getirmişti. Yenilenen kreş artık daha modern bir yapıya sahip. Çatısına güneş enerjisi üreten bir fotovoltaik sistemi de kuruldu. Evet değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Almanya'da ve dünyada yaşanan gelişmeleri günlük yaşamamızı ilgilendiren yönleriyle sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizi radyodan dinleyebilir, Instagram ve YouTube kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Haberleri yalnızca duymak değil, ne anlama geldiğini birlikte düşünmek için Radyo Kassel'i izlemeye devam edin. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.
1: Radyo Kassel.
0: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

Evet değerli dinleyiciler, bir yayının daha sonuna geldik. Yarın sabahleyin saat 8'de tekrar programında, akşam saat 16'da canlı yayında buluşmak üzere. Sevgiyle kalın ama mutlaka merakla kalın.

0: Seni Kassel Havalimanı'na verilen kamu desteği ve New York'taki Netanyahu protestosu bugünkü haberlerimiz arasında. Şimdi ilk haberimize geçiyoruz. Almanya'da öğrenciler zorunlu askerliğe karşı, aralarında Kassel'in de bulunduğu yüzden fazla kentte dördüncü kez okul grevine çıktı. Protestolar hükümetin gençlere askerlik hizmetine yönlendirme politikası ve savunma harcamalarındaki büyük artışa karşı düzenlendi. Kassel'deki eylem Rathaus'un önünde başladı. Buradan yürüyüşe geçen yaklaşık 1000 ile 1500 arasındaki genç Sternplatz ve Hollandische Platz üzerinden Nordstadt Park'a kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında sık sık gençlik gelecek, zenginler savaş istiyor sloganı atıldı. Öğrenciler savunma harcamalarındaki artışla eğitim bütçesindeki kesintilere dikkat çekti ve gençlerin geleceğine daha fazla yatırım yapılmasını talep etti. Almanya'nın savunma harcamalarının gelecek yıl 140 milyar euroya çıkarılması planlanırken, eğitim, aile ve gençlik alanındaki bütçede yaklaşık 1 milyar euroluk kesinti öngörülüyor. Bu arada Alman silah üreticisi Rheinmetall'in cirosu 2026'nın ilk yarısında %39 artarak 5 milyar 200 milyon euroya, faaliyet karı ise %74 artarak 786 milyon euroya yükseldi. Şirketin mevcut ve beklenen siparişlerinin toplam değeri 80,5 milyar euroya ulaştı. Kassel'deki eylemden önce pazartesi günü bir gençlik grubu Friedrichplatz'ı bir tür askeri mezarlığa dönüştürdü. Savaşın yol açabileceği yıkımı göstermek için çimenlik alana beyaz haçlar dikildi. Şimdi de savunma harcamaları tartışmasının bir başka boyutuna, konut yardımında yapılması planlanan kesintilere bakalım. Almanya'da hükümetin Wohngeld olarak bilinen konut yardımında büyük kesintiler yapma planı Eyaletler Meclisi'nin gündeminde. Eyalet temsilcilerinden oluşan Bundesrat'taki ilgili komisyonlar tasarının bu haliyle kabul edilmemesini önerdi. Hükümet gelecek yıl konut yardımında yaklaşık 1,5 milyar euroluk kesinti planlıyor. 2028'den itibaren ise yıllık kesintilerin birkaç milyar euroya ulaşması bekleniyor. Planın yürürlüğe girmesi halinde 380 binden fazla hanenin konut yardımını tamamen kaybedebileceği belirtiliyor. Bunların yaklaşık 238 bini yardımdan tamamen çıkarken 143 bin hanenin temel geçim yardımına geçmesi bekleniyor. Yaklaşık 1 milyon hanenin aldığı yardımın da azalacağı tahmin ediliyor. Wohngeld'den özellikle emekliler, aileler ve tek başına çocuk yetiştiren ebeveynler yararlanıyor. Bu yardımdan 2024 yılı sonunda yaklaşık 1 milyon 240 bin insan yararlanıyordu. Alman Kiracılar Birliği ve Arbeiterwohlfahrt planın durdurulmasını istiyor. Kiracılar Birliği yardımların azaltılmasının kiraları düşürmeyeceğini, aksine kira borçları, ev kaybı ve evsiz kalma riskini artırabileceğini belirtiyor. Yasa tasarısı Bundesrat'ın, yani Eyaletler Meclisi'nin kararının ardından Bundestag'a, yani Federal Meclis'in gündemine gelecek. Konut yardımındaki kesinti planı özellikle emeklileri, aileleri ve düşük gelirli haneleri oldukça yakından ilgilendiriyor. Şimdi sosyal devlet ve çalışanların hakları açısından önemli bir başka gelişmeye geçiyoruz. Alman Sendikalar Birliği DGB sosyal hakların kısıtlanmasına karşı protesto çağrısı yaptı. Saksonya DGB Başkanı Kolbe, ekonomik ve toplumsal dönüşüm sürecinde çalışanların sosyal güvenliğinin korunması gerektiğini söyledi. Çalışma saatlerinin uzatılması ve çalışanların haklarının azaltılmasını ise gerçeklikten kopuk olarak nitelendirdi. Kolbe, yaşanan krizler ve ekonomideki yapısal değişmeler nedeniyle birçok çalışanın işini kaybetme korkusu yaşadığını belirtti. Siyasetin insanların günlük yaşamda karşı karşıya kaldığı sorunları daha fazla dikkate alması gerektiğini söyledi. Özellikle bakım sigortası ve emeklilik alanlarında hükümetin daha somut önlemler alması gerektiğini ifade etti. Kimya, çelik ve otomotiv gibi sektörlerde baskının arttığına dikkat çeken Kolbe, bazı şirketlerin ekonomik krizi gerekçe göstererek üretimi başka ülkelere taşımasını ve çalışan sayısını azaltmasını eleştirdi. Kolbe'ye göre toplumdaki güvensizlik seçim sonuçlarına da yansıyor. Bu nedenle demokratik partilerin sosyal adaleti yeniden siyasi gündemin merkezine koyması gerektiğini söyledi. Kolbe, insanlara geleceğe dair olumlu ve güven veren bir perspektif sunmalıyız, dedi. DGB'nin çağrısıyla düzenlenecek gösteri ve merkezi mitingler cumartesi günü Almanya'nın 15 büyük kentinde yapılacak. Şimdi yeniden Kassel'e dönelim ve kentin gündemindeki bir başka tartışmaya bakalım. Bertelsmann Vakfı'nın yeni raporuna göre 2024 yılında havaalanındaki her yolcu için kamu bütçesinden 180 euro subvansiyon sağlandı. Raporda Almanya'daki çoğu bölgesel havalimanının kalıcı olarak zarar ettiği ve kamu desteğine bağımlı olduğu vurgulanıyor. Yeşiller Partisi milletvekili Maya, bu rakamların sürdürülebilir bir iş modeli olmadığı gerekçesiyle eleştirdi. Şimdi bültenimizin son haberinde Almanya'dan uzaklaşıyor ve New York'a gidiyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dışarıda düzenlenen protestolarla karşılandı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında dışarıda toplananlar tarafından da protesto edildi. Aralarında oyuncu Susan Sarandon'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Eylemde Filistin'e yönelik işgal ve soykırım saldırılarını sürdüren Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de konuşma yapmasının adil olmadığı vurgulandı. Güvenlik gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne yaklaştırılmayan grup Manhattan Caddesi'nde toplandı. Yüzlerce kişiden oluşan kalabalık hep bir ağızdan savaşa hayır, silahlanmaya hayır, Filistin'e özgürlük ve Netanyahu saklanamazsın, seni soykırımdan yargılayacağız sloganları atıldı. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre sivil toplum örgütü Barış İçin Yahudilerin Sesi üyesi Çey Sepa, şu anda Gazze'deki soykırımın mimarı Netanyahu konuşma yaparken 400'den fazla insan Birleşmiş Milletler'e doğru ilerleyen araç konvoylarına eşlik ediyor. Buradayız çünkü itirazımızı dile getiriyoruz. Onun eylemlerine, Gazze'de yürüttüğü soykırıma, evlerin ve hastanelerin bombalanmasına karşı çıkıyoruz ifadelerini kullandı. Protestoya destek veren New York Belediye Meclis üyesi Diana Moreno'da burada çok net bir mesaj var. Benjamin Netanyahu bir savaş suçlusudur, dedi. Ünlülerin de aralarında olduğu çok sayıda insan gözaltına alındı. Değerli dinleyicilerim, Info Magazin programını dinlediniz. Almanya'da ve dünyada yaşanan gelişmeleri, günlük yaşamımızı ilgilendiren yönleriyle sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizi Radyo Kassel'den, Instagram ve YouTube kanallarımızdan ve diğer dijital platformlardan takip edebilirsiniz. Haberlerimizi daha fazla kişiye ulaştırmak için kanalımıza abone olmayı ve yayınlarımızı paylaşmayı unutmayın. Pazartesi günü aynı saatte canlı yayında buluşuncaya kadar sağlıklı kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Radyo Kassel 0561
1: 57 65
0: posta@radyokassel.de.
2: Merhaba. Uzun, yorucu bir kışın sonunda buradayız bir yaz akşamı. Hala kışın sonuna doğru.

ne gecelerimiz katran karası, ne de kolay gelsin bakalım olmadı yaşam. Sevdanın yolları yokmuş.

0: herkesin sözcüsü olamadık.
1: Ne yazık.
0: Çok yazık. Sözümüz bitince nazıma sığınamadık.

Efendim? İnsanın dışındakiler ilgimizi çeker. Oysa içimize inenler pek az. Sessiz bir isyanı hiç kimse istemez. Biz dövüşmekten yanayız. Bu şehri İstanbul ki taşı toprağı moloz, artık bize söyle.

0: dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 25 Eylül Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bugün Almanya ve dünyadan günlük yaşamımızı ilgilendiren önemli gelişmeleri aktaracağız. Zorunlu askerlik tartışması, sosyal yardımlardaki kesintiler, sendikaların protesto çağrısı, Kassel Havalimanı'na verilen kamu desteği ve New York'taki Netanyahu protestosu bugünkü haberlerimiz arasında. Şimdi ilk haberimize geçiyoruz. Almanya'da öğrenciler zorunlu askerliğe karşı aralarında Kassel'in de bulunduğu yüzden fazla kentte dördüncü kez okul grevine çıktı. Protestolar hükümetin gençleri askerlik hizmetine yönlendirme politikası ve savunma harcamalarındaki büyük artışa karşı düzenlendi. Kassel'deki eylem Rathaus'un önünde başladı. Buradan yürüyüşe geçen yaklaşık 1000 ile 1500 arasındaki genç Sternplatz ve Hollandische Platz üzerinden Nordstadt Park'a kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında sık sık gençlik gelecek, zenginler savaş istiyor sloganı atıldı. Öğrenciler savunma harcamalarındaki artışla eğitim bütçesindeki kesintilere dikkat çekti ve gençlerin geleceğine daha fazla yatırım yapılmasını talep etti. Almanya'nın savunma harcamalarının gelecek yıl 140 milyar euroya çıkarılması planlanırken, eğitim, aile ve gençlik alanındaki bütçede yaklaşık 1 milyar euroluk kesinti öngörülüyor. Bu arada Alman silah üreticisi Rheinmetall'in cirosu 2026'nın ilk yarısında %39 artarak 5 milyar 200 milyon euroya, faaliyet karı ise %74 artarak 786 milyon euroya yükseldi. Şirketin mevcut ve beklenen siparişlerinin toplam değeri 80,5 milyar euroya ulaştı. Kassel'deki eylemden önce pazartesi günü bir gençlik grubu Friedrichplatz'ı bir tür askeri mezarlığa dönüştürdü. Savaşın yol açabileceği yıkımı göstermek için çimenlik alana beyaz haçlar dikildi. Şimdi de savunma harcamaları tartışmasının bir başka boyutuna, konut yardımında yapılması planlanan kesintilere bakalım. Almanya'da hükümetin Wohngeld olarak bilinen konut yardımında büyük kesintiler yapma planı Eyaletler Meclisi'nin gündeminde. Eyalet temsilcilerinden oluşan Bundesrat'taki ilgili komisyonlar tasarının bu haliyle kabul edilmemesini önerdi. Hükümet gelecek yıl konut yardımında yaklaşık 1,5 milyar euroluk kesinti planlıyor. 2028'den itibaren ise yıllık kesintilerin birkaç milyar euroya ulaşması bekleniyor. Planın yürürlüğe girmesi halinde 380 binden fazla hanenin konut yardımını tamamen kaybedebileceği belirtiliyor. Bunların yaklaşık 238 bini yardımdan tamamen çıkarken 143 bin hanenin temel geçim yardımına geçmesi bekleniyor. Yaklaşık 1 milyon hanenin aldığı yardımın da azalacağı tahmin ediliyor. Wohngeld'den özellikle emekliler, aileler ve tek başına çocuk yetiştiren ebeveynler yararlanıyor. Bu yardımdan 2024 yılı sonunda yaklaşık 1 milyon 240 bin insan yararlanıyordu. Alman Kiracılar Birliği ve Arbeiterwohlfahrt planın durdurulmasını istiyor. Kiracılar Birliği yardımların azaltılmasının kiraları düşürmeyeceğini, aksine kira borçları, ev kaybı ve evsiz kalma riskini artırabileceğini belirtiyor. Yasa tasarısı Bundesrat'ın yani Eyaletler Meclisi'nin kararının ardından Bundestag'a yani Federal Meclis'in gündemine gelecek. Konut yardımındaki kesinti planı özellikle emeklileri, aileleri ve düşük gelirli haneleri oldukça yakından ilgilendiriyor. Şimdi sosyal devlet ve çalışanların hakları açısından önemli bir başka gelişmeye geçiyoruz. Alman Sendikalar Birliği DGB sosyal hakların kısıtlanmasına karşı protesto çağrısı yaptı. Saksonya DGB Başkanı Kolbe, ekonomik ve toplumsal dönüşüm sürecinde çalışanların sosyal güvenliğinin korunması gerektiğini söyledi. Çalışma saatlerinin uzatılması ve çalışanların haklarının azaltılmasını ise gerçeklikten kopuk olarak nitelendirdi. Kolbe, yaşanan krizler ve ekonomideki yapısal değişmeler nedeniyle birçok çalışanın işini kaybetme korkusu yaşadığını belirtti. Siyasetin insanların günlük yaşamda karşı karşıya kaldığı sorunları daha fazla dikkate alması gerektiğini söyledi. Özellikle bakım sigortası ve emeklilik alanlarında hükümetin daha somut önlemler alması gerektiğini ifade etti. Kimya, çelik ve otomotiv gibi sektörlerde baskının arttığına dikkat çeken Kolbe, bazı şirketlerin ekonomik krizi gerekçe göstererek üretimi başka ülkelere taşımasını ve çalışan sayısını azaltmasını eleştirdi. Kolbe'ye göre toplumdaki güvensizlik seçim sonuçlarına da yansıyor. Bu nedenle demokratik partilerin sosyal adaleti yeniden siyasi gündemin merkezine koyması gerektiğini söyledi. Kolbe, insanlara geleceğe dair olumlu ve güven veren bir perspektif sunmalıyız, dedi. DGB'nin çağrısıyla düzenlenecek gösteri ve merkezi mitingler cumartesi günü Almanya'nın 15 büyük kentinde yapılacak. Şimdi yeniden Kassel'e dönelim ve kentin gündemindeki bir başka tartışmaya bakalım. Bertelsmann Vakfı'nın yeni raporuna göre 2024 yılında havaalanındaki her yolcu için kamu bütçesinden 180 euro sübvansiyon sağlandı. Raporda Almanya'daki çoğu bölgesel havalimanının kalıcı olarak zarar ettiği ve kamu desteğine bağımlı olduğu vurgulanıyor. Yeşiller Partisi milletvekili Maya, bu rakamların sürdürülebilir bir iş modeli olmadığı gerekçesiyle eleştirdi. Şimdi bültenimizin son haberinde Almanya'dan uzaklaşıyor ve New York'a gidiyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dışarıda düzenlenen protestolarla karşılandı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında dışarıda toplananlar tarafından da protesto edildi. Aralarında oyuncu Susan Sarandon'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Eylemde Filistin'e yönelik işgal ve soykırım saldırılarını sürdüren Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de konuşma yapmasının adil olmadığı vurgulandı. Güvenlik gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne yaklaştırılmayan grup Manhattan Caddesi'nde toplandı. Yüzlerce kişiden oluşan kalabalık hep bir ağızdan savaşa hayır, silahlanmaya hayır, Filistin'e özgürlük ve Netanyahu saklanamazsın, seni soykırımdan yargılayacağız sloganları atıldı. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre sivil toplum örgütü Barış İçin Yahudilerin Sesi üyesi Çey Sepa, şu anda Gazze'deki soykırımın mimarı Netanyahu konuşma yaparken 400'den fazla insan Birleşmiş Milletler'e doğru ilerleyen araç konvoylarına eşlik ediyor. Buradayız çünkü itirazımızı dile getiriyoruz. Onun eylemlerine, Gazze'de yürüttüğü soykırıma, evlerin ve hastanelerin bombalanmasına karşı çıkıyoruz ifadelerini kullandı. Protestoya destek veren New York Belediye Meclis üyesi Diana Moreno'da burada çok net bir mesaj var. Benjamin Netanyahu bir savaş suçlusudur, dedi. Ünlülerin de aralarında olduğu çok sayıda insan gözaltına alındı. Değerli dinleyicilerim, Info Magazin programını dinlediniz. Almanya'da ve dünyada yaşanan gelişmeleri, günlük yaşamımızı ilgilendiren yönleriyle sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizi Radyo Kassel'den, Instagram ve YouTube kanallarımızdan ve diğer dijital platformlardan takip edebilirsiniz. Haberlerimizi daha fazla kişiye ulaştırmak için kanalımıza abone olmayı ve yayınlarımızı paylaşmayı unutmayın. Pazartesi günü aynı saatte canlı yayında buluşuncaya kadar sağlıklı kalın.
1: Radyo Kassel.
0: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

Evet değerli dinleyiciler, böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta sonu dileriz. Sevgiyle ve sağlıkla ama mutlaka merakla kalın. Pazartesi günü saat 16 canlı yayında, yarın sabah saat 8'de tekrar programında buluşmak üzere.